0: Gerekli akümülatörler de şart ve Avtostar dükkanından satıp alıp Cavtostar çekirgeci saytından buyurutma biriniz.
1: Bu çiftlerin dostkanın altında çoğup periydin, korpagandı yürendin, dostlardı taktın, canı özümle bolgun işenimim arttı.
0: Alim School, bul güçtü bilim berüü. 21-ci ğılımdın gönümdörün önüktürüü, jana ar bir balaga bolgun kam korduk. Toluk gündük mektep, kırgız jana orus tildüü klaslar. 1-den 5-ci klaslarga çeyin kabul alu ulanuuda. Jaŋı filial Zoom'dun janında, Abdurahmanov köçesi 175A, aksiya 15-ci iyunga çeyin ulanat.
2: Дарит